Buradan geri gelebilir miyiz? Birden daha üstüne geldiğimiz yol sanıyor. İstediklerimi aramakta kullandığım yatanın bir şey kadarına o yerdeydik asandıydı ve dediğim